0: Devam edeceğim.
1: Answering A2.
0: Papa Emerson, ending mileage 1.3.
1: 1.3 at Emerson, 954.